0: Zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Azerbaycan Radyosu, sizin dalganız. Danışın.

0: futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3wdeluxresidence.az.
1: Bank of Baku'da nakit pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakit pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Bank of Baku'da nakit pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakit pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı.

0: Pul götürme tariflerini 0,2 faize. Minimal komisyon meblağını ise 15 ABŞ dolarına indirdi. Uzakları Bank of Baku ile hem yakın hem de serfeli edin.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Kaspak Sungayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Bankofbaku.com.az.
1: Bankof Baku'da nakdul kredisine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kredisini Bankof Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakdul kredisini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
2: Bankof Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Bu ay minlerle sahipkar vergi hesabatlarını Sima imzayla pulsuz gönderdi. Sen de onlardan biri olmak için indi Sima tetbikinde biznes imzanı elde et.
5: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
6: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
7: Azerbaycan Radyosu'nun yayın tezliklerini nezdinize çatırdık. Bakı Abşeron 105 FM, Gence 90 FM, Aksu 88 FM, Axtapa 93.5 FM, Fizuli 100.2 FM, Daşkesen 89.5 FM, Liri 101.5 FM, Quba Haçmaz 104.5 FM, Zakatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zengilan 100.5 FM, Şeki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedebek 105 FM.
8: Danışır Bakı, saat 14'tü.

Ve Apşeron Yarımadası'nda gece 23-25, gündüz 31-36, Aran rayonlarında gece 22-27, gündüz 35-39, bazı yerlerde 40, dağlık bölgelerde gece 15-20, gündüz 25-30 derece isti olacağı gözlenir. Azerbaycan Radyosu'nda haberleri dinlediniz. Stüdyoda Günay Budakova idi.

0: Volkart Banko Baku ASCM Asusto. Banko Baku 18.05.2005 tarihi 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Bankof Banko 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
3: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
1: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: 2005 yıl tarihli Merkez Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Kaspak Sungait Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı menzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
2: Kalk kart indi pulsuz. Her alışverişten 3 faiz yanacak.

0: Premium Residence Döktaş.
1: Sumgayıt'ta ev sahibi olmak ve investisyon etme isteyenlere şad haber. Kaspak Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredi ile. Telefon 077 722 00 00 3w.kaspak.az.
2: Bank of Baku'da nakdul kreditine düz 6 faiz edek. Endirim var. Hazır ki kreditini.

0: Sabahı bizimle. Azerbaycan Radyosu 105 FM. Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu. Sabahı bizimle. Azerbaycan Radyosu 105 FM. Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu.
1: Biri varmış,
2: biri yokmuş.